Tamamta pillut kluta mikelungumta asigalutungli quqaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluqiqanerum ayuqutikka maktallerkiuruluki taliillerkiuruluki inartallerkiuruluki illu liqquqaallakkat litnaorat pitkluku.